Dağdık kırkçı bal bal, amır bal kıyım ben, gelin belti bal bal, çavlun bal her aşıra. Bas tıngat, in otakın, kılçı ötürü bal bal, mini tu, tu galen, buyurun yüzsün dalda, ki erbın ugi, kılhen gatırı beni göt. Mohobin dot, Bilisbal Joyosundal, Iduga Bimon, Torhid Arakwai. Pijin Jugon Hilliard, Tugan Zitkli Alton, In Kini Patati, Ervan Ugi Torote. Joey in a good kitchen, Tarjwen Agan. Timaran, Kumna Tahesi Ujwe. Natur Toxtikan Sanadena. Магатар таа болбол би ижин гүнтэй залгчээд дарын мөн би энэ ухрыг тасал зугаа гэв. Энэ хоёр уун бас гараа тавь. Тэгэд бас уун арчлаа. Бас хитэн уун хөрөөд иржээ гэв. Энэ удаагийн ертөн болбол юмэн каннин бөгөөд жанжин бага тэрэн дотроос чүм хэрэгэн төсмөлөө чүүд Şot harcıra tuyit Munaşra mutolu Tuyi undi jasat Elcivan kungnara Amirhi vahtuya tanat Innis sundan yakti ucuvun Olus girin Tolayim ben Tingot tanı tahtır Yubadık dici ben da Ça in bol hun nerim yirci Arbatım yirci mi Çermin hilcen Tağya Tağla gıbıl artamır balına gıçlar. Çerim hilin takkı. Hücuğun tasarası uçuş bitin. Hüne dağır arşoya gıçlar. Ca. Hülhün ugun bal edil uge doldan. Çoğuyi tırıgısı ot. Canıdın hilcena. Ta alınaran bu yengit bal aşa. Dağına takkı gıçın taniye bol hayır sütkülü. Yerhin uçur bal bi. Soğar bitin ortaya tasarı arıçaj. İzin gungluğa hamto. Alın buktırın cübülye. Ta hula cübe. Мөн үгүй сонсоод алнараан дуур кытл гараад жүг жүгтэн тарж асуу. Бэдлийн үжил биш ширгэн сая түрүү түрүүгэн бол хуу ерд залгаж үүйдэн осраа хэлж барба.

ayar hadi balavol Sosa davasici toşa cümle En hayar hune hurga bak